Sarhoşum, aşk mıdır bu duygu ne? İçmeden sarhoşum.

değil bu. Sev de gör dilerim. Sen de sev ben gibi.

Sensiz, susuz yağmurlar gibiyim. Kanatsız kuşlar. Beni ancak sevenler anlar.

gönülden gönüle, gözler yol bulur. Aşıkların yüreğinde ateş kor olur. Bir garibim bu yerlerde, vuran çoğ olur. Gelmez olaydım güzel yüzüne bak.

seni sana bıraktım. Vicdanımla baş başa. Dinle kalbinin sesini dinle. Anlatır beni sana.

Neyine güveneyim? Ne get yalan dünya. Seni nasıl seveyim? Ömrümü çalan dünya. Aşkımı çalan dünya. Kimlere? Kimlere?

olan, böyle yaşar insan olan, onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

Aldanma çocuksu mahzun yüzüne, mutlaka terk edip gidecek bir gün. Sevmek çok güzel şey, aldanmak acı, ruhunu saracak bir büyük sancı. O durmayan yolcu, sen garip hancı, hesabı vermeden gidecek bir gün. Gidecek bir gün.

0: Ağaçlar ayakta ölür.
1: Şimdiki aklınla yeniden başlayabilseydin her şeyi, pişmanlıkların olmazdı bugünkü kadar. Doya doya gülmeleri zaten unuttun. Ve sevmeleri ve sevilmeleri, seneler nasıl da su gibi aktı. Hatırası bile öyle uzak ki, başını koyup da bir omuza güzel şeyler duymayalı çok oldu. Lanet olsun. Varsın kimseler bilmesin hayatta mısın. Ah, bu şarkıların gözü kör olsun.

Çekinme eskici, içeri buyur. Burada bir aşkın ateşi uyur. Baktıkça içimin yangını büyür. Al götür eskici.

hepsi senindir. Önce duvardan tabloyu indir. Hiç sorma, resmini gördüğün kimdir? Al götür eskici, toplanı varsa. Al götür eskici.

anasızım, babasızım. Ben doğuştan kadersizim. Felek zalim, dünya acı. Yalnızım ben, yalnızım. Yalnızım, doğuştan yalnızım.

duygularımı, yıktın dağlar gibi umutlarımı, çaldın bugünümü, yarınlarımı. Gel canımı da al acımıyorsan, gel canımı da al acımıyorsan, gel canımı da al acımıyorsan.

Sakın ola, sakın ola beni unutma. Gittin ya, gittin ama bu aşkı sakın harcama. Kurduğumuz hayalleri, sakın kurduğumuz hayalleri bir avuç suda yakma. Seni bir bekleyen var, seni bir bekleyen var. Sakın ola, beni sakın unutma. Beni sakın unutma.

Sevmek mi günahım, sevilmek mi Allah'ım? Nedendir bilmedim, kan ağlıyor her yanım. Zalimler pusuda, yar elden gidiyor. Bir canız yar ile, bir canız Allah'ım. Bir ona ağlarım, bir bana ağlarım. Kader bu deyip de talihimize yanarım.

Kaç zamandır yüzüm tıraşlı, gözlerim şafak bekledi. Uzarken ellerim kulağım kirişte, ölümü özledim anne, yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke, yüreği avcunda koşan her bir anneye, tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülkeyi armağan. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma usulca açıverdi yanağımda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Börklüce'yi, Torlak Kemal'i. İnsanları düşün anne, insanları. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın.

Yani benim güzel annem, ala şafağında ülkemin yıldız uçurtmak varken, oturup yıldızlar içinde kendi buruk kanımı içtim. Ne garip duyguymuş şu ölmek, öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem, oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim, gözleri değsin.

Sonra, sonra benim güzel annem, damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok, koynuma yıldız doldurmuşum. Koşun çocuklar koşun, sabah üstüme üstüme gel.

günler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin, toprak olmak ne garip şey anne. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür.

çocuğa benzer. Yine de oğlunu itme kim bilir ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim, bayrak tutan çarpışan. Her kadın toprağa tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim, kavga benim, aşk benim. Bekle beni anne, bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını. Bir sabah anne, bir sabah. Acını

0: 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

sözden. Dünya şahit olsun biz bu gidişle, ahirette de gülemeyi sevdim. Tanrım ahirette de

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semicenk. Konser şehrin...
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

0: ve aromalı.
1: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek Kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Yıllarımı bana geri vermeden, yüzüme bakıp da veda etmeden, sevmiyorum artık, sevmiyorum artık seni demeden, kıyma o nikah, nikah mı yavrum? Kıyma o nikah, kıyma o nikah, nikah.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: İzmir Enternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semicenk. Konser şehrin...
5: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Ki sen gelirsin hayaliyle kapım açık. Dualar benim rutum namlusunda. Bir ömür aşk besledim avucumda. Bestelerim gözlerimin havuzunda. Ya sen gel ya ben.

O gün sarılmak istiyorsam son kezdir. Artık sınav kesin, bu senin testin. Yeşeren dallarımı sen kestin. Kalbim ismini sayıklarken son sesti. O gün görüşmek istediysem son kezdir. Yaşamak istedim.

0: dostlukmuş. Ölüme yürümekmiş. Üstüne titremekmiş. Vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana koymaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de akşamları. Oy benim yaralı. Asıl sancı uyandığında bütün odaları...
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 29 34 0555 491 29 34.
5: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
6: İzmir Enternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

kapılarım paslı. Sen gittikten sonra kapandı. Kimse açmadı, sormadı. Çok ağladım senin için. Çok geceden sabahlara selam yolladım. Çok gözyaşı döktüm, çok haykırdım. Lahnet ettim ama yine de

burası çok çok derin. Alev gibi yanıyor, közü yok. Sızım sızım sızlıyor, yarası yok. Acısı çok, ismi

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: İzmir Enternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
6: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Alemin en iyisinden, damarın merkezinden, ben Masal'dan herkese yürek dolusu sevgiler, saygılar, günaydınlar. Günaydınlar canlarım, ciğerlerim, günaydınlar günümü güzelleştirenlerim, nasılsınız? Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Yeni bir gün yepyeni umutlarla başladı. Diliyorum bugünümüz dünümüzden çok ama çok güzel geçsin. Gün güzelliklerle dolsun. Mucizelere tanık olmak nasip olsun. Saatlerimiz 09.16. Çalışan dostlar Allah kolaylıklar versin. Kaptan şoförlerim kazasız belasız cezasız hayırlı yolculuklarınız olsun. Esnaf dostlar hayırlı işler, bol kazançlar. Evlerinde beni dinleyen imbat canlarım keyifli dinlemeleriniz olsun. Sol şerit açık, kemerler takıldıysa hazır mıyız?
1: Sol şeritte Masal'la damardan kalbe yolculuğunuz başladı.

parçalı. Kırıp aşk zincirini söküp kalbimden özgürlüğe koşacağım. Sensizliğe koşacağım. Sensizliğe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semicenk. Konser şehrin...
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
6: Demende Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil. Yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

0: aromalı.
1: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

Hafta içi her sabah ben de Tanrı misafiri olarak evlerinize, iş yerlerinize, araçlarınıza konuk oluyorum. Sizler de şahane karşılıyorsunuz. Yüreğiniz var olsun. Evet, damardan kalbe yolculuğumuz başladı. Bu yolculukta bizlere eşlik etmek isteyen imbat canlarım, yapmanız gereken tek şey Instagram hesaplarınızdan imbat.fm sayfasını takip edip paylaştığımız son videonun altına yorumlar bırakabilirsiniz. Can abim, Bekir Kaymaz abim, bugün konser sendeydi ama ben liste göremedim. Sanırım anonsu duymadın. İmbat canlarım da haber uçurmadı. Hay Allah. Ne diyelim, sağlık olsun. Yaş dediğin takvimde bir sayıdan ibaret. Asıl mesele içindeki çocuğu ne kadar yaşatabildiğin. Yüzündeki çizgiler geçen yılların, saçındaki beyazlar atlattığın yolların izi. Kaç bahar daha göreceğimizi bilmiyoruz. O yüzden hayatı fazla kurcalamadan gülebiliyorsan gül. Sevebiliyorsan sev. Yaşayabiliyorsan gerçekten yaşa. Çünkü ömür hesap yaparken değil, anı hissederken güzelleşiyor. Gerisi mi? Eyvallah. Yeni bir gün yeni umutları, güzellikleriyle gelsin. Güzel haberler alacağımız bir gün olsun. Günaydınlar Masal, keyifli, stressiz, bol mesajlı, aksiliksiz yayınların sağlıklı, mutlu, huzurlu, bereketli, sevgi dolu, güzel bir günün olsun. Yetkin ben, selam olsun bizlerden güzel yüreğine, İmbat FM aileme ve Türkiye'mize, oh mis. Bugün bizler için Ebru Gündeş'ten güzel bir şarkı gelir mi? Başta nefesim için, senin için, gönül dostlarımız İmbat Canlar, İmbat FM ailesi ve şu anda sana kulak verip bu şarkı bana da gelsin diyen güzel kalplere gelsin. Şimdiden teşekkür ediyorum. Her daim var olasın, seviliyorsun Masal diye seslendin. Sevgili Yetkin, hoş geldin. Bugün yeni yaşının ilk günü. Hayatında neler değişti diye sorarmışız biz de. Çünkü her yenilikte yepyeni umutlar taşıyor insanoğlu. Yeni yaşın sana da güzellikler getirsin inşallah. Her sabah yeni bir mucizeye uyanmak gibidir. Mucizelerle dolu bir gün geçirmek dileğiyle. Günün aydın olsun, hoş geldin, iyi ki geldin, çok özlendin hem de çok. Masal ablam benim, nasılsın, iyisindir diye umut ediyorum. Yüreği güzel ablam benim, ben iyiyim, Allah'ıma şükürler olsun. Tüm imbat canlara selamun aleyküm, günaydınlar diliyorum canlar. Ablam senden diyor iki şarkı istiyorum. Affetmiyorum. Hayattayken bana kefen giydiren kim varsa affetmiyorum. Canımın yanacağını bile bile yakanları affetmiyorum. Üzülür, yaralanır demeden üstüme oynananları affetmiyorum. Soframda oturup sırtımdan vuranları affetmiyorum. Gözümün içine baka baka beni kandıranları affetmiyorum. Canım dediğim insanlar canımı yaktıkları için affetmiyorum. Ben sizleri affetmiyorum. Herkes hak ettiği yerde kalır. Ne eksik ne fazla. Öyle işte. Video çok güzel olmuş. Eline, emeğine, yüreğine sağlık, paylaştım bile ablam benim diye seslenen sevgili Sedat şahane geldi. Affetmek Allah'a mahsustur ama bazı kırgınlıklar, dargınlıklar ne yazık ki unutulmuyor. Selamun aleyküm, günaydın, hayırlı sabahlar, kolay gelsin Masal, İstanbul Avcılar, Zeynel Ebedin Bayram. Bugün en damar şarkılar dinleyeceğiz. Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı, tüm sevdiklerime, gurbetçilere, Gaziantep'li hemşerilerime, imbat dinleyenlerine armağan olsun. İmbata selam, damara devam Masal. Hayat bir tercih meselesidir. Geçmişi düşünürsen masal, geleceği düşünürsen hikaye, bugünü düşünürsen gerçektir. Zeynel Abidin Bayram, hoş geldin.
beni de geçmişe gömmüşsün. İstanbul'a da selamlar, sevgiler gönderelim. Anda kalın, anın tadını çıkarın. Geçmişe çok takılmayın. Gelecek için de çok endişelenmeyin.

Günaydın Can kardeşim, hoş geldin. Bugünün dünden daha güzel olsun, daha sağlıklı, daha mutlu olsun. Süper bir yayın olsun, sol şerit açık. Gel bakalım Can kardeşim. Yüzün hep gülsün, gönlün hiç keder görmesin. Ne muradın varsa Allah sana versin. Günaydın Can kardeşim. Bugün tüm şarkılar İmbatcan dostlarına gelsin. Adlarını sayamadığım kadar büyük İmbatcanlara gelsin. Çok güzel bir aileyiz. Allah gönül kırgınlıkları yaşatmasın. Herkese mutlu, sağlıklı günler diliyorum. Danimarka'dan sevgiler, saygılar diye seslenen Ayşe'nim, canımsın. Rabbim hepimizin gönlüne göre versin inşallah. Güzel duaların, dileklerin için çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol, eksik olma. Günaydın masalımız, hayırlı sabahlar, hayırlı işler. Mutlu, huzurlu, keyifli yayınlar dilerim. Sol şerit açık, kemerler takılı. Yavaş yavaş başlasın damardan kalbe yolculuk. Biz hazırız. Tüm imbatcanlara sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Sevgiler, saygılar, selamlar sunuyorum. Bugünümüz dünden güzel olsun. İlerleyen saatlerde diye olursa Sevcan Orhan'dan güzel bir türkü gelir mi diye seslendin. Finlandiya Mustafa Yaşar, hoş geldin. O güzel türküyü Yavuz Bingöl yorumuyla dinlettim. Kocaeli Karamürsel'den günaydın Masal ablam. Hayırlı yayınlar diliyorum, hoş geldin. Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı. Karamürsel'den çok değerli arkadaşlarım, komşum Ahmet Akan, amca oğlum Halim, Alican Özpınar, Berkan Özme, değerli komşum Ergün'e ve kendime armağan ediyorum. Sesler sonda. Başlasın başlasın. Geldi geldi. Masal ablamız gelmiş, hoş gelmiş. Masal abla, İmbat FM işte o kadar. Karamürsel'de çok seviliyorsunuz. Her daim İmbat FM diye seslendin. Mümin Başkan hoş geldin. Adını saydığımız tüm tanıdıklarına, eşe, dosta, akrabaya benden de sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Müslüm Baba'nın o güzel şarkısını listeye alacağız. İlerleyen dakikalarda keyifle dinleyeceğiz. Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar, günaydınlar, Adana'dan selamlar. Nasılsın Can Masal, iyi misin? Ben iyiyim. Umarım sen de iyisindir. Bugün senden iki şarkı istiyorum. Biri Müslüm Baba'dan, biri Azer Bülbül'den. Şimdiden teşekkürler, İmbat'a selam, damara devam. Cansın, seviliyorsun. Masal candır, gerisi heyecandır. Eyvallah. İnsan olmak en zor şeydir bu hayatta. Cömert olursun, aptal sanırlar. İyi olursun, kullanırlar. Doğru yaparsın, eleştirirler. Başarılı olursun, kıskanırlar. Seversin, kıymet bilmezler. Öyle işte. Eyvallah diye seslendin. Sevgili Mesut hoş geldin. İyiyim ben, çok iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Sen de iyisin değil mi? Aynen öyle. Ne de güzel anlatmışsın. Her şeyi yanlış anlıyorlar. Doğru anlaşılan bir tek şey yok ki. İyi niyet hep suistimal edilir. Hani diyoruz ya, hep mi iyiler kaybeder, kötüler kazanır? Dün müydü? Dünkü video muydu o? Kötülere bir şey olmaz çünkü iyiler onlara kıyamaz.

Canabeyim Bekir Kaymaz abim son dakika listeyi göndermişsin. Bugün günlerden Ali Seven günü diyeceğiz. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Alkışlar sana, o güzel yüreğine gelecek. Ben de 4 numaralı şarkıyı aldım, kabul ettim. Oh mis diyeceğim dinlerken. Sağ ol, var ol, eksik olma.

0: dertlere yıkıp da unuttun mu Tanrım beni? Perişan yaşarım şu yeryüzünde, bütün arzularım kaldı gözümde. Şimdi çaresizliğim var sözlerinde. Ya Rab, unuttun mu mahzun kulunu?
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
6: İzmir İnternasyonel Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semicenk. Konser şehrin
7: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Evet, şahane bir konseri sonlandırdık Can abim, Bekir Kaymaz abim. Çok teşekkür ediyoruz. Eline, emeğine, o güzel yüreğine sağlık. Alkışlar sana. Güzel yüreğine gelsin. İmbat canlarım, sizlerin de alkışlayan elleriniz dert görmesin. Tabii bu arada konser şarkılarını dinlerken ben de konser listeme bir göz attım. Anonsları geçiyoruz ama bazen duyulmayabiliyor. İşler, güçler, koşuşturmaca. O yüzden teyit isteyeceğim. Çarşamba günü konseri Can abimiz, Bekir Kaymaz abimizden geldi. Ali Seven konseri dinledik. Perşembe konserimiz Zeynel Ebedin Bayram sende ve haftayı Rıdvan Akçakaya ile kapatıyoruz. Zeynel Ebedin Bayram ve Rıdvan, inşallah anonsu duymuşsunuzdur. Duyduysanız tamam demeniz yeterli. İşimi salalımı alıyorum artık. Yetkin, bu arada sana da teşekkür ediyoruz. Haber uçurmuşsun hemen. Şahanesin. Senin de yüreğin var olsun. Selamun aleyküm İmbat canlar. Selamun aleyküm Can Masal. Günaydınlar, iyi yayınlar. Ben yine unuttum kulaklığı diyor. Biliyorsunuz dinleyemesem de kalbim sizlerle, seviliyorsunuz. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Bayındır'dan sevgiler, saygılar diye seslenen Uğur Bala. Olsun Uğur, sıkma canını. Biz senin için de şarkıları dinler, oh mis deriz. Kazasız belasız hayırlı işlerin olsun. Günaydın, günaydın, mutlu sabahlar, hoş geldin, sefa getirdin. Hayırlı, huzurlu, kazasız yayınların olsun inşallah. Şükür kavuşturana şükür, bugün de huzur veren sesini, güzel gülüşünü duymak nasip oldu. Yüreğin var olsun, yine süper bir video. Gönder gelsin yüreğe dokunan Orhan Baba şarkıları sana sana. Diğer yürek yakan şarkılar da güzel yürekli imbatcanlara gelsin. Saygı, sevgi, selam ve dualarla kal sağlıcakla. İyi ki varsın iki gözümün nadide orkidesi Can Masal kardeşim. İmbatcanlar, Allah'a emanet olun diye seslenen Can abim, Muhsin abim, sen de hoş geldin. Keyifli dinlemelerin olsun. Bu dizeler herkesin hoşuna gitmiş diyorum ya, bu frekanstaysak ortak dertlerimiz mutlaka vardır. İnsan olabilmek en zor şeydir bu hayatta. Cömert olursun, aptal sanırlar. İyi olursun, kullanırlar. Doğruyu yaparsın, eleştirirler. Başarılı olursun, kıskanırlar. Seversin, kıymet bilmezler. Öyle işte. Türkiye'nin her bir köşesine Finlandiya'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum diye seslendin. Finlandiya Mustafa Yaşar. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlerden de sana sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Antalya'dan selamlar, günaydınlar. Ümit Besen'den diyor güzel bir şarkı çalabilir misiniz? İyi yayınlar diye seslenen Bilgehan Ersoy. Antalya'ya da selamlarımızı gönderelim. Masal, Can içi. Bir şarkı istesem olur mu? Uzaktaki canlar, Danimarka'dan Ayşen, Sevgi, Almanya'dan Yetkin ve çok değerli eşi, yakışıklı Ateş Toprak ve Finlandiya'dan Mustafa Yaşar için. İmparator'dan değil mi? O güzel şarkıyı da tüm gurbet canlarımız için listeye aldım bile. Mutlu huzurlu sabahlar dilerim. Can Masal, hoş geldin soldan soldan. İmbat canlara selam olsun. Senden ricam diyor, güzel bir şarkı çalabilir misin? Teşekkürler. Ah Rıdvan. O şarkı listede yok ama. Arşivde yok yani. Şarkıyı değiştirelim mi? Gözlerine bakınca şaşırmıyor mu insanlar? Yo, neden şaşırsınlar ki? Ne bileyim yani, cennete ait olması gereken bir şeyi dünyada görmek. Şahanesin. Eline, emeğine, yüreğine sağlık.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semicenk. Konser şehrin...
3: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.

0: aromalı.
1: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

Bugün hayalin canlandı gözümde. Işık oluyorsun bana karanlık gecelerimde. Yıllanmış şarap gibi yanıyorsun içimde. Bu akşam seni öylesiye özledim. Bu akşam seni senden son defa istiyorum. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Seni senden son defa istiyorum. Ellerim semada, dualar ediyorum. Nasılsa kalbinde bir yer bulamam. Bana göre değil aşk dedikleri. Hamburg'dan Ferdi Çıtak, Müslüm Baba'dan güzel bir şarkı istiyorum İzmirli diye seslendin. Hoş geldin, şahane geldin. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. O güzel şarkıyı listeye aldım. Az önce de bir Müslüm Baba şarkısı dinledik ama şimdi sırada Ümit Besen, sonrasında senin istemiş olduğun şarkıyı paylaşacağım. Keyifli dinlemelerin olsun. Günaydınlar kardeşim. Sıradaki şarkı arkadaşım Öznur Akın'a gelsin diye seslendin. İzmirli hoş geldin. Günümüz aydın olsun inşallah. Günaydın güzellik, iyi yayınlar diliyorum diye seslenen Gülşen'im. Ben de sana kolaylıklar diliyorum. Günaydın masalımız, tatlı yayınlar. Günaydın imbaçanlar, hayırlı ve sağlıklı günler. Tatile organize, Kroni'den selamlar. Çalar mısın Ferdi Baba'dan masalımız güzel bir şarkı? Tüm Ferdicilere, imbaçanlara, Ahmet Uysal'a, İlyas Taşyer'e, Ali Nizamoğlu kardeşlerime, sana da gelsin masalımız hadi bakalım diye seslenen Beyda'da hoş geldin. Ahmet'e, İlyas'a, Ali Nizamoğlu'na, Kroni çalışanlarına selamlar, sevgiler gönderelim. Günaydın, günaydın. Hayırlı sabahlar canımın içi, bir tanem, can kardeşim. Bugün de huzur veren sesini duymak ne güzel. Evimize güneş gibi doğuyorsun. Bugün dünden daha güzel geçsin. Hayırlı yayınlar diliyorum İmbat ailesine. Masalım, ben bugün fazla kalamayacağım. Hastaneye gidiyorum. Danimarka'dan Türkiye'ye selamlar, sevgiler diye seslendin sevgim. Çok geçmiş olsun, bu ara hastane işleri çok. Diliyorum, umut ediyorum ki her şey yolundadır. Kolay gelsin. Masalcan kardeşim, hayırlı sabahlar tüm dostlara. Selamun aleyküm. Ben bugün senden Ali Seven'den bir şarkı istiyorum. Seçimi sana bırakıyorum. Hangisini gösterirsen. Hangisini gönderirsen kabulüm. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar. Seni seviyorum diye seslendin. Can abim, Bekir Kaymaz abim, sen bir tane Ali Seven şarkısı istemiştin ama biz dedik ki konser sende ya. 4 Ali Seven şarkısı ardı ardına geldi. Bir kez daha eline, emeğine, yüreğine sağlık. Can kardeşim, bugün nasılsın, iyi misin diyor. Hoş geldin, tüm şarkılar sana gelsin. Danimarka'dan sevgiler, saygılar diye seslenen Ayşen'im. İyiyim, çok iyiyim, hay maşallah. Sizler de iyi olun, her şeyin başı sağlık. Önce kendimize dikkat edeceğiz ki sevdiklerimize zaman ayırabilelim. Onlara hak ettikleri sevgiyi, ilgiyi gösterebilelim. Kimseler bilmez. Ne bazı gidişler sevgisizlikten, ne de bazı kalışlar sevgiden olur. Mecburiyet diye bir şey vardır ki bazen elini, kolunu ve yüreğini bağlar. Sevdiklerin için sevmediğin hayatları çekmek zorunda kalırsın. Ne o kapıdan gidebilirsin, ne de kendini oraya ait hissedersin. Sebeplerini kimseler anlamaz da, ne yaşadığını yine en iyi sen bilirsin. İlerleyen saatlerde Adnan Şenses'ten güzel bir şarkı çalar mısın? Tüm imbat canlar için diye seslendim. Finlandiya Mustafa Yaşar, bugün sen de aşka gelmişsin, şahanesin. Döktürüyoruz yine, hay maşallah benim imbat canlarıma. Yüreğiniz var olsun.

sanki sen bu dünyaya benim için gelmişsin. Ömrümüz bin yıl olsa, dünya yerinde dursa, uzansak sonsuzluğa, yıllar yetmez aşkıma. Ömrümüz bin yıl olsa, dünya yerinde dursa, uzansak sonsuzluğa, yıllar yetmez aşkıma.

Ümit ve senden sonra bir tane daha Müslüm Baba şarkısı dinleyeceğiz dedim. Oysaki İbrahim Tatlıses gurbet treni varmış ama neyse. Müslüm Baba anonsu geçtiysek akışta kalacağız, öyle devam edeceğiz. İmparator yorumu da hemen ardından gelecek. Günaydın canım, hoş geldin, sefalar getirdin, soldan soldan fena geldin. Ama seninle şarkılarla yanmak da güzel, bırak yanalım. Biz seninle, sesinle, şarkılarla huzur buluyoruz. Hoş geldin. Herkese günaydınlar. Bergen'den diyor, güzel bir şarkı çalar mısın? Sana sana ve yine sana. Bana, anneme. Kronide çalışan Mert Can'a gelsin canıma diye seslendin. Mevsim hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Ben de güne sizlerle başlamayı seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki varız. Değerli annenin de ellerinden öpüyorum. Kurane çalışanlarına, Mert Can'a da selamlar, sevgiler gönderelim. En çok canımı acıtan şey seni sevmiş olmam değil. Seni hiç yaşayamayacak olmam. Aynı hayatta olup birbirine bu kadar uzak düşmekmiş meğer imkansızlık. Ben seni herkesin içinde sevdim, sustum. Gecelerin en sessiz yerinde sevdim. Bana ait olmayan bir mutluluğu kalbimde büyüttüm. Olmayacağını bile bile umut ettim. Sen başkasının kaderiydin. Ben ise senin hiç bilmediğin yarım kalan hikayen. Gitmen gerekiyordu belki. Ama içimde bıraktığın boşluğun bir açıklaması yoktu. Unut demiyor kalbim. Sadece alış diyor yokluğuna. Herkes geçer sandım. Sen kalırsın diye korktum. Korktuğum başıma geldi. Şimdi adını anmadan özlüyorum. Yüzünü görmeden seviyorum. Oy mevsimim. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Şahanesin. Günaydın, mutlu yayınlar dilerim Masal. Cemal Süreyya'nın dediği gibi, olur da bir gün üzerlerse seni, dünya sırtını dönerse sana, sen yine beni ara. Mutlu edemem belki ama oturur senle ağlarım. Kötülere inat, senle oturur gülerim. Mümkün olursa Orhan Gencebay'dan güzel bir şarkı çalar mısın? İstiyorsan sana da gelsin. Sen biraz seversin Orhan Gencebay'ı. Kadir Pak. İsterim, istiyorum, istedim bile. Şarkı bana da gelsin. Senin de eline, emeğine, yüreğine sağlık. Birlikte keyifle dinleyelim o şarkıyı, olur mu? Can Masal, Yüce Rabbim her şeyi gönlüne göre versin. Aslında gelmeyecektim. Her zaman yazdığım gibi yazacaktım sana. Cevap vermeyeceğini bile bile. Bekleyecektim delice. Ama yolum düşmüşken uğramak istedim gözlerine. Beni unutmuş musun diye merak etmiştim. Unutmuşsun. Hem de hiç olmadığı kadar. Destanlar yazdığım gözlerinden bile silmişsin adımı. Varlığım o kadar acıtıyor muydu canını? Bilseydim bu kadar sevmezdim. Seni acıtacak kadar sarmazdım yokluğunu. Affet. Farkında olmadan yaralamışım bendeki seni. Aldatmışım kendimi biz diyerek. Ama sen de hak ver bana. İlk defa tadıyorum yokluğunu. Bu kadar çabuk alışmamı bekleme. Hasret her saniye vursa da zamanla alışacağım vuslata. Neyse. Yoksun kaç zamandır. Korkma. Niyetim kalmak değil. Gerçekten uğradım öylesine. Hem iyi oldu. Uzun zaman olmuştu gözlerinde ölmeyeli. Rıdvan Akçakaya. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Madem uzun zaman olmuştu gözlerinde ölmeyeli, esrarlı gözler gelsin bakalım.

0: İmbat FM, damardan kalbe. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
2: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
4: İmbat FM, damardan kalbe.

yaşa istersen. Bundan fazlasını sakın arama. Hayatın bu senin, yaşa istersen. Hayatın bu senin, yaşa istersen.

0: kendinden bezdim, aldın nerede? Yalan var içinde, yaşa istersen şu fani dünyada, yaşa istersen. Hep kendinden verdin, aldın nerede? Yalan var içinde, yaşa istersen şu fani dünyada, yaşa istersen.
1: Günaydın ömrüm, onum şap. Sana da günaydın Masal ablam. Abla, Onur beni çok kırdı. Açıkçası çok kırıldım ona. Özlüyorum dokunamadığım yüzünü, tutamadığım ellerini, içime çekemediğim kokunu. Her gün daha çok özlüyorum seni. Anlatamıyorum. Çoğu zaman susuyorum. Hiçbir kelime, hiçbir cümle sana olan hasretimi, özlemimi, sevgimi anlatmaya yetmez. Uzaklık canımı yakıyor. Ama bir gün sana kavuşurum umudunu taşımak bile yetiyor. Tek korkum sana kavuşmadan ölmek. Koray Avcı'dan diyor, güzel bir şarkı çalarsan çok sevinirim. Onur Şap'a gelsin diye seslendim. Peri Hanım canımsın. Öyle tatlı atışmalar olur. Saygı sevgi çerçevesinde tabii ki sevdiklerimizle ters de düşebiliriz. Hepimiz farklı farklı bireyleriz. Önemli olan birbirimizi kırmak, incitmek değil de orta yolu bulabilmek. Onur da seni kırarken bunu çok gönüllü yapmamıştır. Bundan eminim. İnşallah tez zamanda her şey yoluna girsin. Onur'a da buradan selamlar, sevgiler gönderelim. Bu arada istemiş olduğun şarkı Koray Avcı şarkısı mı yoksa Akın şarkısı mı? Çünkü anlatamıyorum, şarkısı Akın'a ait. Orada bir karışıklık olmasın. Ben Akın'dan anlatamıyorum şarkısını aldım listeme. Birlikte keyifle dinleyelim, olur mu Peri Hanım? Can kardeşim, bugünkü tüm şarkılar sana gelsin. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. İyi ki bizim kardeşimiz olmuşsun. Bülbül sesini, seni çok seviyorum. Danimarka'dan sevgiler, saygılar. İnadına İmbat, inadına Masal kardeşim diye seslendin Ayşe'nim. Kardeşine torpil yapmışsın. Canımsın. Ben de seni iyi ki tanımışım. İyi ki varsın. Ramazan abime de selamlar, sevgiler olsun. Abim, liste harika olmuş. İşte dinleyeceğim. Eline emeğine, yüreğine sağlık. Seviliyorsun. Hatice ablama da selamlar. Ayşe'nin Bekir abiye de. Tabii orada isimler karışmış. Senin mesajlarını okurken hani ön okuma yapıyorum ya ben bazen. Çok gülüyorum. Buraya geldiği zaman telefonla Türkçe öğreteceğim. Aslında neden biliyor musun? Bekir abiye teşekkür etmek istemişsin. Hasan abim diye başlayıp Gökhan abim diye bitirmişsin. Vallahi şahanesin. Sen beni güldürdün. Rabbim de seni güldürsün inşallah Ayşen. Kötülere bir şey olmaz. İyileri de Allah korur diye biliyorum ben. Aynen öyle Can abim, Bekir abim. Kötülere bir şey olmamasının nedeni de işte iyilerin onları hani kıyamaması ya. Kıyamıyoruz biz. İnsanlık bizde kalsın, Allah'ından bulsun diyoruz. O yüzden kötülere

hiçbir şey olmamış gibi görünüyor. Ama içme bulma dünyası herkes ektiğini biçecek. O yüzden içimiz, gönlümüz rahat. Teşekkürler, teşekkürler Masal Ablam şarkı için. Allah razı olsun, iyi ki varsın. Gerçekten kralsın kral. Ses ver güzel memleketim Kara Mürsel. Müslüm Baba sahnede. İtfaiye diyor helikopter. Ne varsa gönder Masal Abla, yanıyorum. Program süper, süper diye seslenen Mümin Başkan. Aman Mümin Başkan yanma. Birliğimiz daim olsun. Yarın da bize lazımsın. O güzel yüreğine zeval gelmesin. Ben yetişemezsem şöyle bir denize gir çık olur mu? Şarkılarımı çaldığın için çok teşekkür ederim ablam benim. Bir de diyor yufka yürekli olma. Ya ya işte can çıkmadan huy çıkmıyor Sedat. Neleri gördük, nelere tanıklık ettik. Ama insan olmaktan vazgeçmedik. Ne yapalım? Birileri kötü diye biz de mi kötü olalım? Bu dünyanın iyilere de ihtiyacı var. Kötülere inat, biz insan olmayı seçelim. Bekir Kaymaz biraderim, konser şarkıları süper olmuş. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. İşte bu diyor. Trilyonlarca alkış. Hepsini aldım, keyifle dinledim diye seslenen Finlandiya. Mustafa Yaşar, tüm alkışlar sana gelsin can abim. Bekir Kaymaz abim diye seslenen, yine bolca alkış gönderen. En çok alkışı sen gönderdin herhalde Ayşen'im. Ellerin dert görmesin. Ay. Ay gelsin Orhan Baba. Şöyle soldan soldan. Kadir Pak. Sevgili Ethem. Cevdet Turhan. Masal, bu şarkı bana da gelsin diyen İmbah Canlarım. Hadi son ses.

şarkı çok güzel ama biz mışları sevmiyoruz değil mi? Sevecekmiş gibisin. Sevecekmiş gibi yapmayın, sevin. Gelecekmiş gibi yapmayın, gelin. Net olalım bu hayatta. Masal başta şarkımız için sağ olasın, gönlün var olsun. Yeni yaşın ilk günü sorusuna ise değişen hiçbir şey yok. Cenab-ı Allah'ım yeter ki bizleri sevdiklerimizle sınamasın. Verdiği her şeye binlerce şükürler olsun. Ve yine son dakika olsa da harika konser listesiyle güzel konser şarkıları için Bekir Kaymaz abimizin eline, emeğine, yüreğine, gönlüne sağlık. Bütün alkışlar güzel yüreğine gelsin diye seslenen sevgili Yetkin. Aynen öyle. Belki yaş alıyoruz ama hayatı da kaldığı yerden devam ediyoruz. Alkışlayan ellerin dert görmesin inşallah diye seslenen Can abim, Bekir Kaymaz abim. Pazartesi konser bende galiba diyor. Listede bende varım varsay. Sevgili Ferdi. Pazartesiye başka planlarım var ama bakalım ne olacak. Oy dedirttim diyor. Yüreğine dokundum gene. Çok güzel okudun sağ ol diye seslenen Mevsimim, şahanesin. Senin de ellerine sağlık. Yaşlı Kurt, emeğine sağlık. Bekir Kaymaz abi diye alkışlarını gönderen Kadir Pak. Bekir abi konser için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Eline, emeğine sağlık. 3 numara benim olsun. Son ses dinliyorum. Puanım 1 milyar, 2 milyar, 3 milyar, 4 milyar, 5 milyar. Bizim gönlümüz zengin değil mi Mümin Başkan? İstanbul Avcılar Zeynel Abidin, süper konser dinledik. Emeğine, yüreğine sağlık Bekir Kaymaz abi. 100 üzerinden 100. Eline, emeğine, gönlüne, yüreğine sağlık. Süper bir konser oldu. Yüreğin var olsun Bekir kardeşim diye seslenen Can abim, Muhsin abim. Evet, çarşamba Ali Seven'di, Can abim, Bekir Kaymaz abimdi. Perşembe Zeynel Abidin, Cuma Rıdvan dedik. Zeynel Abidin bayram, tamam masal yarın konser bende diye teyit etmiş. Şahanesin, şimdiden kolaylıklar diliyorum. Rıdvan Akçakaya, Can Masal teşekkür ederim. Cuma konseri, lakin sanatçıyı ben belirleyeyim. Şarkılar senden olsun olur mu demişsin. Olur mu Rıdvan? Ha? Biz seninle şarkılardaki gibi beraber yürüdük biz bu yollarda. Konserlerini genelde benimle paylaşıyorsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Yüreğin dert görmesin. Ama öyle istiyorsan öyle yaparız tabii. 2-2 olmasın mı? Hepsini mi ben hazırlayayım? Haftayı birlikte kapatalım bence. 2 tane senden, 2 tane benden olsun. Ha? Ne dersin? Zeynel Abidin abim, yarın konser senin, başkan diye seslenen Mümin Başkan. Ya tabii işte böyle yapacağız. Duymayanları duyuracağız. Bakın yaptığımız her hareketin bir şarkısı var. Cengiz Kurtoğlu, duyanları duymayanlara. Aa diyor benim şiirim ya. Dedim ya bu frekanstaysak ortak dertlerimiz mutlaka vardır diye sevgili Mesut. Çok güzel bir konser oldu. Konser için puanım 10 bin, 20 bin, 100 milyon. 100 katrilyon tüm alkışlar Bekir Kaymaz abime gelsin. Şarkıları dinlettiğin için teşekkür ederim. Rabbim işini gücünü rast getirsin inşallah diye seslendin sevgili Mesut. Çok teşekkür ediyorum. Tüm canlar, can dostlar, alkışlayan elleriniz dert görmesin. Biz çok güzel bir aileyiz. Oh mis. Aynen öyle Can abim. Oh mis diyoruz. Bugün alkışları sana, o güzel yüreğine gönderiyoruz. Can Masal, yazan kalem siyah şarkısını çalar mısın? Teşekkür ederim. Silmeye alışkın insanlardık. Önce gözyaşımızı sildik. Sonra birbirimizi. Bakmayın güldüğümüze. Acılarımız bitmiş değil. Sadece alıştık. Sevgili Rıdvan. Yüreğin dert görmesin. Aynen öyle. Alıştık. Sadece alıştık. Peki o zaman şarkı değiştir demiştim. Madem bu şarkıyı istedin, gelsin o zaman şarkımız.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İvris Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvris Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvris. 0555 491 2934 0555 491 2934.
3: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
4: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tüyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

0: aromalı.
1: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek Kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Can abim, Muhsin abim, çok teşekkür ederim. İstemiş olduğun şarkıyı dinledim. Seni seviyorum, biliyorsun değil mi? Cansın abicim. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Zaten hemen hemen iki günde bir konuşuyoruz. İmbat Can dostlarıyla. Tüm şarkılar İmbat Can dostlarına gelsin. Ayşe'nim. Çok çok teşekkür ederim. İki gözümün nadide orkidesi, Can Masal kardeşim diye seslenen Can abim, Muhsin abim. Ne demişler? Herkesin yaşattığı şey bir gün kendi sınavı olacaktır. O yüzden sabredin. İlahi adaletin terazisi hiçbir zaman şaşmaz. Öyle işte. Eyvallah. Çok güzel bir yayın oldu. Çarşambayı çarşafa doladık. Rabbime emanetsin. Güle güle git, güle güle gel. Cansın, seviliyorsun. Tüm alkışlar sana sana. Ve güzel yürekli imbat canlara gelsin diye seslendin sevgili Mesut. Aynen öyle. Biz de zaten böyle teselli buluyoruz. Eden bulur diye umut ediyoruz. Bekir Kaymaz abimin eline, emeğine, yüreğine sağlık, tüm alkışlar sana gelsin diye seslenen Gülşen'im. Can Masal bugün çarşambayı sel aldı götürdü. Şarkılar için çok teşekkür ederim. Cansın Can. Eline, emeğine, yüreğine, sesine sağlık. Yarın sabah görüşmek üzere. Kal sağlıcakla. Günün kalan vakti neşeli, musmutlu geçsin. İmbat Canlara sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Sizler de sağlıcakla kalın canlar, dualarla diye seslenen Finlandiya. Mustafa Yaşar. Can kardeşim biraz hareketli olsun diye İzmir sokakları istiyorum. Varsa tabii, seni çok seviyorum. Video çok güzel olmuş. Vallahi ben de yoruldum insanlara laf anlatmaktan. Ama fişi çektim diyor. Ayşe'nim canımsın. O güzel şarkıyla kapatalım programı. Dün de belirttiğimiz gibi bundan sonra böyle. Çek fişi, bitir işi. Yapacak bir şey yok gerçekten. Biz elimizden geleni yaptıktan sonra hala umut etmek, hala bir şeylerin düzelmesini beklemek, inanın vakit kaybı. Kimseyi değiştiremezsiniz. Huylu huyundan vazgeçer mi? Geçmez tabii ki. O zaman ben niye vakit kaybediyorum? Zaman dediğimiz şey çok çok çok kıymetli. O yüzden nerede kime harcadığımıza dikkat etmek gerekiyor. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol Masal. Mümkün olursa Ankaralı Namık'tan güzel bir şarkı listene ekleme şansın olabilir mi? Babamın kaybını gördüm. Yoğun bakımda gördüm, morgda gördüm. Gasilhanede gördüm, kefene sarılı gördüm. Tabutun içinde gördüm, musallı taşında gördüm. Toprağa verilişini gördüm, mezarını gördüm. Ben bu dünyada korktuğum ne varsa gördüm. Korkmak için korkum kalmadı. Kadir Pak. Sonsuzluğa uğurladığımız sevdiklerimiz için şarkılarımızı, dualarımızı gökyüzüne gönderelim. Az önce anons ettik, Cansever şarkısıyla kapatacağız. Ama vakit kalırsa o şarkıyı da listeye alalım elbette. Alamazsak da affına sığınıyorum. Can kardeşim diyor, Danimarkacı olduğu için mikrofon yanlış yazıyor. Beni böyle kabul edin. Türkçeyi karıştırıyor. Ben diyor mikrofondan diyor yazıyorum. Ayşe'nim canımsın, biz seni böyle kabul ediyoruz tabii ki ama bazen öyle şeyler yazıyor ki senin telefon. Kendimi gülmekten alamıyorum. Böyle güzel, devam. Bir sıkıntı yok. Rahat ol sen. Her şey için çok teşekkür ederim. Yüreği güzel ablam, çok güzel bir yayın oldu. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşça kal. Güle güle git Masal ablam benim. Tüm imaçlanlara hayırlı günler diliyorum. Bir de kötüye dur demeye cesaret olmayanlar, iyiye sabret demeyi marifet sayarlar. İşte bu yüzden arsızlık zirvede. Haysiyet hissediyor ayaklar altında. Öyle işte. Ya kötüden korkuyorlar. İyiye sabret diyorlar. Sabrın sonu selamet de nereye kadar? Hasedat.
1: yaşarsın ya. Arkanda bıraktığın bu enkazın selasını da okut. Öyle git.

Ay. Ay şarkının güzelliği. Can abim, Muhsin abim, şarkı sana armağan olsun. Adım geçtiğinde eskiden tanırdım deme. Öldü de. Öldü de ki kimse sormasın. İnanın kimsenin sizi sormasına gerek kalmadan bir zamanlar hayatınızda yer verdiğiniz insanlar, eş, dost, akraba, kim olursa olsun, bir marif etmiş gibi arkanızdan sizi kötülüyorlar. Ben hep söylüyorum, yaşanmışlıklara saygı duymak gerekiyor. Oturduğunuz bir masada yaşanmışlıkları anlatıyorsanız yalan yanlış, saçma sapan, yuh size, yazıklar olsun size. Hep söylüyoruz, omurga çok önemli, bir duruşu olmalı insanın diye, ama ne yazık ki söylediklerimizle yaşadıklarımız birbirinden çok farklı. Çirkinsiniz ya, gerçekten saf kötülüksünüz. Ortada kötülük diye geziyorsunuz. Korkunuz da yok hiçbir şeyden. Biz de diliyoruz ki arkamızdan kötü kötü konuşanlar, iş çevirenler, kendilerini bizim üzerimize basıp bir yerlere gelmek için bir halt sananlar, ettiklerinizin hepsini siz de bulun. Tek tek. Sinirlendirdi şarkı beni. Güzel bir yayın oldu. Yüreğin var olsun inşallah. İki gözümün nadide orkidesi Can Masal kardeşim. Seni yüce yaradına, sonra seni sana emanet edelim. Lütfen kendine cici bak. Rabbim izin verirse inşallah yarın huzur veren sesini, güzel gülüşünü duymak nasip olur. Saygı, sevgi, selam ve dualarla kal sağlıcakla. İyi ki varsın Can Masal kardeşim. İmbat canlar, Allah'a emanet olun. Yüreğin var olsun inşallah diyor. Nasıl bir gidiş? Can Masal kardeşim, süper süper bu şarkı diye oflar çeken Can abim, Muhsin abim, senin de yüreğin var olsun. Dediğim gibi şarkı sana armağan olsun. Of of. Ay ben ne yaptım ha? Gider ayak. Bütün Can abilerimi oflatmışım. Masal candır, gerisi heyecandır diye boşuna demiyorum diye nidalar atan Can abim, Bekir Kaymaz abim, Rıdvan kardeşim bana da gelsin. Çok severim diyor yazan kalem siyah. Of of. Danimarka yıkılıyor, son ses açtım. Bekir abimin konseri de öyleydi diyor. Elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık. Yüreğiniz dert görmesin. Cansınız. Biz çok güzel bir aileyiz diye seslendin. Bu arada Faruk kardeşime de gelsin tüm şarkılar. Masalım buradan dinliyorsa Faruk kardeşime de selamlar, sevgiler gönderiyorum diye seslendin. Sakal Faruk hastane işleriyle uğraşıyor sanıyorum. Haberi olan bizi de haberdar etse sevineceğiz. Değil mi Ayşe'nim? Masal ablam, bugünkü güzel program için teşekkür ederim vallahi kendimi. Artık İzmirli gibi hissediyorum. 7 yıldır dinliyorum. İmbat FM fanatiyim. İmbatçıyım, fanatik. Galatasaraylıyım. Hayırlı günler diliyorum İmbatçı kardeşlerime. Mümin Başkan, ama öyle hissetmen çok normal. Şimdi biz bir aileyiz. Senin de burada bir kapın var değil mi? Ben de kendimi Kocaeli Karamürsel'de hissediyorum. Çünkü oraya gelince biliyorum ki güzel yüreğinle karşılarsın bizi. Ne mutlu bize tüm imbatçanlar olarak. Güzel yurdumun, hatta yurt dışında bile birçok yerde bizi sevgiyle karşılayacak, bize açılacak kapılar var. Allah'a emanet ol, güle güle git, güle güle gel Can Masal kardeşim. Kimseye karışma, yarın görüşmek ümidiyle, seni seviyorum diye seslendin Can abim. Peki Kaymaz abim, sen de çok seviliyorsun. Hatice ablama da sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Yaşı masalımız, iyi ki varsın. Helal diyor garip emmi. Konser için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun imbatçanlar. Yarın görüşürüz inşallah diye seslenen Beydalı. Ablacığım bugün yayına katılamadım. Uyuyakalmışım çünkü. Bekir abimin eline, emeğine, yüreğine sağlık. Çok güzel bir konser olmuştur eminim. Sevgili Hurşit, aynen öyle. Çok keyifli bir konser dinledik. Sen de dinleyemesen de.
kanserin güzelliğinden emin olmuşsun, uyudun mu? Oh mis. Masal, Allah'a emanet olun. Yarın arabesk nostalji müzik ziyafeti var diye seslendi Zeynel Abidin Bayram. Hadi bakalım, sabırsızlıkla bekliyoruz. Yedekli bir liste olsun lütfen. Şimdiden sana kolaylıklar diliyoruz. Estağfurullah Masal, gönlün bar olsun diye seslenen Kadir Pak. Kadir, çok teşekkür ediyorum. Senin de gönlün var olsun. Can kardeşim, güle güle git, güle güle gel. Musmutlu gel. Seni seviyorum vallahi diyor, kötüye bir şey olmaz diyorlar ama sonu hüsranla bitiyor, onu gördük. Kötülerden çok var. Biz diyor iyilerden olalım, güzellik yapanlardan, güzelliklerden yana olalım. Ben diyor kötülerden korkmuyorum, ateş olsalar diyorum düştükleri yeri kadar yer yakarlar. Seni seviyorum. Ayşe'nim canımsın, aynen öyle. Kim ne yapıyorsa kendine yapıyor ama insanoğlu ne yazık ki bunun bilincinde değil. O bilince kavuştukları zaman da iş işten geçmiş oluyor. Oh. Biz de mis diyeceğiz. Yanlış anlamayın lütfen, insanların düştükleri zor zamanlar karşısında oh diyecek kadar vicdansız değilim ama bazıları hak ediyor ya. Gerçekten oh değil. Daha fazlasını hak ediyorlar da işte bizim terbiyemiz, insanlığımız bu kadarına el veriyor, bu kadarını dile getirebiliyoruz. Hemen sayfamı yeniliyorum.

0: alkışlarını gönderen Mümin Başkan. Ben de tüm alkışları sana o güzel yüreğine gönderiyorum. Can Masal, bugünkü muhteşem süper bomba yayın için teşekkür ederim. Emeğine, yüreğine, Onar'ın sesine sağlık. İyi ki varsınız İmbat ailesi. Tam 90. Suskunum. Bugün yine dilim lal, lal olmuş. Yüreğim sensiz bir çare. Nereye yönelsem uçsuz bucaksız sen. Uçurumlarda kaybolmuş bir yürek. Muhtacım bir yudum duana. Sesine, merhametine, bir damla sevgine. Ey deli sevdam, duyuyorsun değil mi beni? Kalemimden çıkan sözcükleri değil, yüreğimden dökülen dizeleri gör. Ve final diyoruz. Rıdvan Akçakaya, şahanesin. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Evet, saatlerimiz 12.04. Ben artık müsaadenizi istiyorum. O güzel yüreklerinizi sımsıkı sarılıyorum. Kocaman öpüyorum. Lütfen kendinize iyi davranın. Çünkü bir tane daha sizden yok. Yine çok güzeldik. İyi ki vardınız. İyi ki vardık. Kapanış şarkım Her Yerden Herkese Armağan Olsun. Hoşçakalın. İmbat'ta kalın.
1: Sol şeritte masalla damardan kalbe yolculuğumuz bugünlük sona erdi. Bugünlük.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semicenk. Konser şehrin
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
1: İmbat FM. Damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 29 34 0555 491 29 34.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

İmbat FM, damardan kalbe.

Çekinme eskici, içeri buyur. Burada bir aşkın ateşi uyur. Baktıkça içimin yangını büyür. Al götür eskici.

önce duvardan tabloyu indir. Hiç sorma, resmini gördüğün kimdir? Al götür eskici, toplanı varsa. Al götür eskici.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
3: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
4: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
5: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

kadersizim. Felek zalim, dünya acı. Yalnızım ben, yalnızım. Yalnızım, doğuştan yalnızım. Yalnız.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
6: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil. Yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor. Arş.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Merhaba güzel gözlüm. Sana bu mektubu gözlerim yaşlı, yüreğim sancılı bir halde yazdım. Sitemlerimi hoş gör kara saçlım, efkarlı, kederli bir başla yazdım. Bana kızıp sakın bu mektubu yırtıp atma yar. Satır aralarında gözyaşlarım var. Hangi yana dönsem bin hatıran var. Bana bıraktığın kalemle yazdım. Nereden başlayacağımı, nerede bitireceğimi bilmiyorum. Hasret kokan türküleri dinliyorum seni bana anlatsın diye. Evi sevdiğin renklere boyadım. Yerden halıları kaldırmadım ayak izlerin kaybolmasın diye. Siyah ile beyazım karışmış son günlerde. Her şey ama her şey inatla seni hatırlatıyor bu yerlerde. Dostlarla da arayı bozdum bugünlerde. Sen nasılsın, mutlu musun bilmiyorum hayatını. Umutla kaç kez bekledim yollarını. Şimdi çıkıp gelsen karşılıksız ve çıkarsız vermeye hazırım ömrümün geri kalan yıllarını. Yaşlı gözlerimde aşk perde perde. Ben hep seninleyim, ben hep seninleyim görüşmesek de. Sen de seviyorsun, sen de seviyorsun inkar etsen de. Ben senin aşkını kalbime yazdım. Yetmedi mi yar? Yetmedi mi?

Aslında bu zarfın içine kalbimi koyup sana göndermek isterdim. Nasılsa bana bir hayrı yok, yaramaz bir çocuk misali söz dinlemiyor artık. Sensizlik öfkeye, kedere dönüştü bugün. Ayrılık isyanı başlattı bugün. Bütün gece seni düşünüp kalemi canıma batırıp yazdım. Dilimde sözler sitemkar, kalbimde hüzün. Hayalimde kara gözleri, ay parçasıdır yüzün. Nasıl kurtulacağım nedir sözüm? Bu gece bütün yeminlerimi bozdum. Doktora gideceğim yarın sabah. Ameliyat olacağım uyarsa hesaba. Kalbimi yerinden söküp çıkarsın. Dayanamıyorum artık bu acıya, bu sancıya. Güzel gözlüm, hoşça kal demeden önce birkaç satır yazmak istersen sen de bana. Zarfın içine kömür karası saçlarından birkaç tel koy, hatıra kalsın bana. Ellerimi yüzüme sürüp koklamak istiyorum. Yıllardır hasretim sana. Nerede yaşarsan yaşa, sen ne kadar uzaksan bana, ben o kadar yakınım sana. Aklımla barışık değilim ama gönlüm hep senden yana. İlk gün gibi hala aşık.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
5: İzmir Enternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semicenk. Konser şehrin...
6: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

Münir Sekmeç, Kadir Öttürk, Fehmi Doman, Özgür Doman, Faik Deveci, ziyaretçiniz var.

0: Neyine güveneyim? De geç, yalan. Seni nasıl seveyim? Ömrümü çalan dünya, aşkımı çalan dünya. Kimlere, kimlere kalan? Neyine güveneyim? De geç, yalan.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM Çatı Sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
6: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.

0: aromalı.
1: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Diyebek Kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

belki de ellerin.

yazı anından silinmez oldu. Hasreti kalbimde çekilmez oldu. Doğacak güneşim görünmez oldu. Hayatını yıkan o kadın oldu. Her şeyimi çalan o kadın oldu. O kadın oldu.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
6: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: İzmir Enternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras. Demente
1: Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor. Ars.

Modexa Mobilya, Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

İyi günde her şey iyi oluyor. Kötü günde her şey kötü oluyor. Can ciğer olanlar artık olmuyor. Aldana aldana öğrendim.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: İzmir Enternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
6: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: pençesinde sessizliğim değmiş gökyüzüne. Sensizlikten mi, yoksa senden mi korkacak bu yürek, söyle yar. Alıştım, kopan her parçamda kalkıp yeniden yaşamaya. Alıştım dostlarımdan gelen niyeti belli oklara. Alıştım, alıştım bu çıkmaz dolu yaşamımda. Kimsesizler kimsesizler.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: İzmir Enternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semicenk. Konser şehrin...
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

pişman mısın kendine? Seni yağmalamışlar kuytularda da.

0: artık gülüp geçiyorsun. Aşklara inanmıyorsun.
1: Yorgunsun biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeterdi anlatmaya. Saçların ellerini özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrünün uçurumlarında. Seni anlıyorum. O en saklı yerinde ağlayan kahkahalar hangi yasak umudun ihanetidir? Birer birer kopartmışlar büyük.

0: artık gülüp geçiyorsun. Aşklara inanmıyorsun.
1: Yaprak döken gençliğinin satır aralarında altı kırmızıyla çizilmiş ve tırnak içine alınmış suskunluğun baş harflerisin. Şehirler uyurken, boğazına sarılırken öfkeler, bu gizli gülmelerin, bu sessiz ağlamaların nedir anlamı? Sen hangi mevsimin yağmurusun? Ağlıyor musun?

0: Bir yanda feleğin acı sillesi, bir yanda sevdanın derdi çilesi, bir yanda hayatın türlü hilesi. Vuracağım bir gün kendi kendimi, vuracağım bir gün kendi kendimi.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
6: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semicenk. Konser şehrin...
7: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: İzmir Enternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

0: Kakülleri aromalı.
1: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

Ölüler sadece mezarda olur sanırdım. Meğer yanılmışım. Sizler yüzünüzden yaşayan bir ölüye dönmüşüm ben. Sizin yüzünüzden yaşayan bir ölüye dönmüşüm.

ölüler sadece mezarda olur sanırdım. Meğer yanılmışım. Sizler yüzünüzden yaşayan bir ölüye dönmüşüm ben. Sizin yüzünüzden yaşayan bir ölüye dönmüşüm.

Koparamam, koparamam kalbini söküp atamam yerinden. Sana taptım Allah gibi. Söyle, söyle ne gelir elden? Ne olur bir başkasına ümit verme aşkından. Ben sensiz yaşayamam, geçerim bu canımdan. Anlatılmaz bu sevgi, yıktı beni büsbütün. Aşk desem yalan olur.

senin. Bazen çatık kaşların, bazen içli bakışların, bazen güler gözlerin, bazen zehir sözlerin, bazen

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
3: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

Böyle mi sevmiştin beni? Gözlerin, sözlerin yalan sen. Oynanan son perdeydi, her şey sona erdi. Sil unut beni. Kapattım, kapattım ben bu perdeyi. Yok yok ağlama. Beni sakın suçlama. Seninle olan bu aşkta...

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 29 34 0555 491 29 34
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Kimbot FM, damardan kalbe.
1: Çabuk olalım aşkım.
2: Ben yapamıyorum.
1: Her şey
2: kısaca senden eve geri dönmeni istiyorum. Ayrıca ben de değişmeye çalışacağım. Biliyorum bazen öküz gibi...

0: 그래도 엄마 하면 괜찮아. 그래서 조숙사라고 이제 엄마 해도 되는 거.
1: 고기 집이스 알대.
0: 고기 하는 사업이스. 유튜브. 계산 게 좋아하는 나라 다이다.
1: 다. 하타.
2: 하타 알대. 맞구나.
3: Sen geçiyor gülüm, içim içimden. Sabahım ayaz, kalbim karlı, içim içimden. Artık çıkmaz oldum birkaç gündür işin içinden. Pay ister gözüm senden, içim içinden. Siyah bir avlunun tam ortasında yalına yaktım canım. Canımı yakmak istedin, canını yaktım. Benden bir canı esirgedin, kendi canımı kattım. Kul mu köle mi, yapışkan mı, bana ne dersin? Gözyaşlarımı verirdim de değer bilmez, yalan edersin. Zaman iyileşen tüm yaralarından bana önersin. Ben öldüm gittim geldim de anlatsam bana ne dersin? Gidiyorum yol kat ettikçe beni ararsın. Ardımda bıraktığım tüm hislerimden delir ararsın. Sen şimdi deli sanarsın, bir mevsim susuyorum.
4: O bahar canı elbet, pişman olup beni anarsın.

geçişten geçiyor dilim. Gözümü har aldı. Ne yazık, kalbimi ellerinden zor aldım. Bir sene geçti, hatta bir sene sensiz zan altı. Tek kurşunum kaldı, o da kendi kafama son attı. Gözlerinden ben düşersem yaş olur ama sen, yıllar oldu düşeli benden, aş onu. Seni çürük bir çınar gölgesinde, bilmediğim bir günde sevdim. İş işten

salgın ki yolum dik. Seni sevdim ama o sandım. Daha çok, daha çok, daha çok sevdim o sandım. Kupkuru bir tohumken seni susandım. Ben kendi ipimi kendi başıma bir gece geçirip asandım.

0: sadece ben de değişmeye çalışıyorum. Biliyorum bazen öküz gibi davranıyorum. Geçen kendi kendime dedim.
1: İdris söz konusu değil.
0: Efendim?
1: Eve dönmem mümkün değil. İstiyorsan çocukları alabilirim ama eve dönemem.
0: O gece biz öyle...
1: O bir anlık zaaftı İdris. Lütfen. Geçen gece olanlar hataydı.
0: Hata ha? Hata ha?
2: Baksın hata işte. Bak burada hata.
1: Kendine gel.
2: Sen hayatında hata mı gördün lan? Ha, hata mı gördün?
1: Evet, yeter.
2: Yıkıl lan karşımdan.

ki Allah şahittir, bir gün hesabını soracak senden. Sevgili rolündeki yalancı aşık, vallahi üstünde şık durdu bu yalancılık. Nasıl olsa biterdi bu aşk, ama unutulmaz bir hatıra, gençliğimin en güzel anısı olarak kalacaktı. Sen hiçbir şeyin değerini bilemedin. Senin kökün çürük, yaprağın kül, meyven zehirmiş. Ben seni aşkın yerine koymuş ve aldanmışım. Kabahat sende değil, ben insan tanımamışım. Seni sevdiğim için yazıklar olsun bana. Seni hayatıma alıp da seni insan yerine koyduğum için yazıklar olsun bana. Bu saatten sonra ben yaparım, sen izlersin.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Yalnızca 48 saatte mi?
6: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934
7: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM Çatı Sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
6: İzmir Enternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin

0: aromalı.
1: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
2: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda turları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Ömrüme kış geldi ana. Ötürü günler yavaş yavaş. Ömrüme kış geldi ana. Sensiz donup dur gözümde yağmış. Ömrüme kış geldi ana.
1: Uşaklıktan öğreştiğim gözleri bu kırılmış ellerimle bağladım ana. Bu kırılmış ellerimle bağladım.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semicenk. Konser şehrin...
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: aromalı.
1: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Yaşadığım sevinçlerin hasretini çekiyorum. Paylaşamadığım hislerin acısını taşıyorum yüreğim. Bir son bahar akşamını anlıyor içimdeki burukluk. En içli şarkıları söylemek geliyor içimden. Feryat edercesine seviyorum, seviyorum.

dertleri içine içine sığmayan onlar. Hayatta ümidi kalmayan.

0: Ben yapamıyorum. Kısaca senden eve geri dönmeni istiyorum. Ayrıca ben de değişmeye çalışacağım. Biliyorum bazen öküz gibi davranıyorum. Geçen kendi kendime dedim.
1: İdris söz konusu değil. Eve dönmem mümkün değil. İstiyorsan çocukları alabilirim ama eve dönemem.
0: O gece biz öyle...
1: Uyandık, zaaf ettiriz. Lütfen. Geçen gece olanlar hataydı.
2: Bak burada hata. Sen hayatında hata mı gördün lan? Ha, hata mı gördün? Yıkıl lan karşımdan.
3: Geçişten geçiyorum içim içimden. Sabahıma yaz kalbim karlı içim içimden. Artık çıkmaz oldum birkaç gündür işin içinden. Pay ister yüzüm senden içim içimden. Siyah bir avlunun tam ortasında yalına yaktım canım. Canımı yakmak istedin, canını yaktım. Benden bir canı esirgedin, kendi canımı kattım. Kul mu köle mi, yapışkan mı, bana ne dersin? Gözyaşlarımı verirdim de değer bilmez yalan edersin. Zaman iyileşen tüm yaralarından bana önersin. Ben öldüm gittim geldim de anlatsam bana ne dersin? Gidiyorum yol kat ettikçe beni ararsın. Ardımda bıraktığım tüm hislerimden delir ararsın. Sen şimdi deli sanarsın, bir mevsim susuyorum.
4: O bahar gibi elbet pişman olup beni anarsın.

Geçişten geçiyor gülüm, gözümü har aldı. Ne yazık, kalbimi ellerinden zor aldım. Bir sene geçti, hatta bir sene sensiz zan altı. Tek kurşunum kaldı, o da kendi kafama son aldı. Gözlerinden ben düşersem yaş olur ama sen, yıllar oldu düşeli benden aç onu. Seni çürük bir çınar gölgesinde bilmediğim bir günde sevdim. İş işten

saldım ki yolum dik. Seni sevdim ama o sandım. Daha çok, daha çok, daha çok sevdim o sandım. Kupkuru bir tohumken seni susandım. Ben kendi ipimi kendi başıma bir gece geçirip asandım. Seni...

0: Ayrıca ben de değişmeye çalışıyorum. Biliyorum bazen öküz gibi davranıyorum. Geçen kendi kendime dedim.
1: İdris söz konusu değil.
0: Efendim?
1: Eve dönmem mümkün. İstiyorsan çocukları alabilirim ama eve dönemem.
0: O gece biz öyle...
1: O bir anlık zaaftı İdris. Lütfen. Geçen gece olanlar hataydı.
0: Hata. Hata ha?
2: Baksana hata işte. Bak burada hata.
3: Kendine
2: sen
3: gel.
2: Hayatında hata mı gördün lan? Ha hata mı gördün?
3: Yeter.
2: Yıkılın lan karşımdan.
4: İmbat FM. Damardan kalbe.

Açmıyor hiç kapım, hanidir bekliyorum. Bir haber yok, kalbimde gizli yara. Kalmadı aklım, güç bela kendimi dışarı.

kapımı çalıyor her gün bir dert. Ümitsiz aşkların kurbanı. Kapımı çalıyor her gün bir dert. Ümitsiz aşkların kurbanı. Yaşadım ömrümce hep acı hasret. Babası. Yaşadım ömrümce hep acı hasret. Derdinle dertlenen dert babası. Derdinle dertlenen

derdin ne dertlenen dert babasıyım. Derdin ne dertlenen dert babasıyım.

durmaz hayal. Deliye dönmüşüz, bu neye bedel? Bitmeyen bu borç ağır bir an evvel. Senin yarattığın dert babası. Bitmeyen bu borç ağır bir an evvel. Senin yarattığın dert babası. Derdinle

kendin her geçen günkü akşamlar. Benim de derdimi yaz be kaderim. Umutlu umutsuz acı yaşamda. Benim de derdimi yaz be kaderim.

tükendim her geçen günkü akşamda. Umutlu umutsuz, acı yaşamda, çıldırır dururum kendi tasamda. Benim de derdimi yaz be kaderim, yaz be kaderim, yaz.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: Umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

Gözlerim yaş dolu bahtımsa kara. Ah yalnızlık içimde dermansız yara. Ben çoktan ölmüşüm, ben çoktan ölmüşüm. Yaşıyor sanma, dokunsan düşecek hale gelmişim. Of, dokunsan düşecek hale gelmişim.

0: Neden saçların beyazlamış arkadaş? Sana da benim gibi çektiren mi var? Görüyorum ki her gün meyhanemesin. Yaşamaya küstürüp içtiren mi var? Katlanmayı bilmeyen, aşkı çeken, aşka mahkum edilen...
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Bak yaz da bir tıkış geldi. Araba gelmedi. Söyle anacığım söyle, nedir bu devran böyle? Bana gerçekleri söyle. Hala babam gelmedi. Hala babam gelmedi.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

sanma. Sanma sen gidince ben hep ağladım. Ne yaz tuttum ne de kara bağladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım ya. Kaderimdir dedim, üzülmedim ki. Üzülmedim ki, üzülmedim ki. Ben meşhure doğru gidip koşarken, bir yalnızlık benim için başlarken.

Beklenen yarınlar kaybolmuş dünden. Ümitler selamı kesmişler benden. Nasılsa hayır yok gelecek günden. Kadere rest çektim isyanlardayım.

İmbat FM, damardan kalbe.

Sevmek mi günahım, sevilmek mi Allah'ım? Nedendir bilmedim, kan ağlıyor her yanım. Zalimler pusuda, yar elden gidiyor. Bir canız yar ile, bir canız Allah'ım. Bir ona ağlarım, bir bana ağlarım. Kader bu deyip de talihimize yanarım.